yanaklardan, gözlerden, dudaklardan size selam, size selam getirmişem. Lalerengi yanaklardan, gözlerden, dudaklardan

salam, size selam getirmişem. Azerbaycan diyarından, Çoroğlu'nun icarından.

0: Söyleyin bakalım kardeşlerim.
1: Çal bize kaba zurna.
0: Oldu yavrularım, oldu.